0: bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu, varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu, "bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i Saadet'e geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hane-i Saadet'e varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi. Rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda borçlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü, gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi. Alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyetinin temellerini atıyordu. Bu medeniyetin mimarı Rahman-ı Rahim'di. Kalfası alemlere rahmet olan Efendimiz'di. İşçisi ümmeti Muhammed'di. Suda kabilesinden bir güzel mümindi. İman ikliminde varoluş sancılarından azade olmuştu. Kalbinin inşirah bulduğunu derinden derine yaşıyordu. Bu güzel mümin Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizler üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz, o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad, evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad, alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek, bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz, mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu, ihtiyacı olmadığı halde İstekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz yanında su var mı ey Sudalı buyurdu. Ziyad pek az ya Resulallah, yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'a Rabbimden utanmasam bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim. Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen. İhtiyaç olan gelsin suyunu alsın. ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek, "Ya Resulallah, beni bu ikisinden de azat eyle," dedi. Efendimiz, "Ne oldu sana ya Ziyad?" dedi. Ziyad, "Ya Resulallah, dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım," dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra, "O halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım," buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismin Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin," diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. "Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın," buyurdu. Ziyad radıyallahu anh Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp bağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele o nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Babı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nuru hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi biçareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an. Sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Radio. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

Bıktım, dağlar eriyor senin baktığın yerde. Bana huzur veriyor senin açtığın perde. Seni görmek çok kolay, suda, arıda, gülde. Dermansın ya Rabbim gönlümdeki her yerde. Dermansın ya Rabbim.

derman olması için göz verdin, akıl verdin seni tanımam için. Yarattığın kainat senden bir örnek bana, aramaya gerek yok sana ulaşmak için.

Kur'an'da son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا

والكافرون لهم عذاب شديد.

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

0: Davet Radyo.
1: Sen tozlu yolların garip yolcusu, kaderin ayene uymaz.

gurbetten, yokluktan, kederden yana. Yaratan hepsini bol vermiş sana. Kolların durmadan çalışır ama ellerin bol para saymaz Mehmet'im.

mahzun gözlerinde biriken yaşlar, Sıla'yı andıkça akmaya başlar. Yatağın topraktır, yastığın taşlar. Gözlerin uykuya doymaz Mehmet'im. Ardıçlı dağlarda sökerken şafak, nasıl ki dalından düşer bir yaprak, senin de son göçün öyle olacak. Ölürsen kimseler duymaz Mehmet'im.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programımızda Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 10. Söz Haşir Risalesi'nin bir kısmından inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. Hakikat Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek, her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşr yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruyu zeminde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşr-ı baharide görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envayı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüs'at ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin. Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin. İnsanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa! Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galatsız, sehifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam. Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizama altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu 3 temsili fehmettin ise, bak nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruyu arzın sayfasında 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe, birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten, yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı emr-ü kün feyekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevi havada, bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın 2 cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettikten sonra, misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, Ferman-ı Azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir.
6: Elhasıl, Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı aher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihette celal-i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Haşiye, evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayr-ı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-i azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün adem-i affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim şu manayı ifade eder. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan mürecahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet cehennem ise birer mahzendir. Onuncu hakikat, bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşkirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekütünde daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adaletler bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri

Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mes'ud etmesin. Hem hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar, her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalatı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. Onların yüzünü alem manaya, alem-i ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi efsak-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yüklesin de yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler ziynetler ve her bir menzilinde binler kıymetli alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella, hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca, acayipçe, saniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek.

0: basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. O semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kıymetli ve şümüllü dört anasır-ı manevi olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistayiler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye, evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahat derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'ı vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas eden bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Ez cümle kavmi Ad ve Semud'dan tut ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i teedip ve taziyane-i tazip gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor.
1: Elhasıl şu görünen şuunat-ı dünyadaki vüs'atli içtimaat-ı hayatiye ve sur'atli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağa bir küçük taş gibi muvakkat bir gayi cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik kat'iyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri aleme misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alem-i ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harika-i sanat ve manzuma-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Haşiye, sual, eğer dense neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucize-i kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Fanide bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa ihtimalar, dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Evet, zamanımız burada doldu. İnşallah burada hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak bu manaları anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. İmanımızı ziyadeleştirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar. Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
2: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
1: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
2: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey methü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: al.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: dağıldım.
1: Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyullezî la yushbihuhu şey. Ya hayyullezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي

0: لا يموت. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، نجنا من النار.
1: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأرض.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: bu.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men te'alâ ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men teqaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
3: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

dönükte duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

İçimi yalnız sana açıyorum Allah. Duy sesimi. Her lahza sana adıyorum nefesimi. Ey halden anlayanım, ey halden hale koyanım, acizim, acziyetim sana arz ediyorum. Ben seninim, sana aitim. Varlıkta, yoklukta, azlıkta, çoklukta, her şey senin elinde. Benim elimde pişmanlıklarım ve affedilmeyi bekleyen onca günahlarım. Kapındayım, zordayım, avazımda birikti ağlarım. Allah, hatırımdan hiç çıkmıyor huzuruna durmayıp heba ettiğim zamanlarım. Huzuruna geldiğimde alelacele kaçışlarım, yüzümü secdenden sakınışlarım. Affet beni Allah, affet beni Allah. Sana döndüm yüzümü, sana açtım elimi. Eksik de olsa kabul eyle sözlerimi, kabul eyle çaresizliğimi, kabul eyle beni, pişmanlığımı, acziyetimi, en güzel dua et.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir programda daha bizi buluşturduğu için Rabbul Alemine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine ve sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul cihadi ilallahi kelimetu hakkin. Allah-u Teala'ya en sevimli cihat, hak sözü söylemektir. Nerede, ne zaman? Tukalu li imamin cairin. Zalim, facir, zorba bir devlet reisinin, devlet adamının huzurunda, imamın huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya en sevgili cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cihat adı üstünde cehd etme, gayret gösterme, çalışma, çabalama. Tabi İslami ıstılahta bunun daha farklı bir manası var ki bir insanın Allah yolunda, müminin Allah yolunda, Allah'ın dini için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, onun getirdiği din için, Kur'an için, şeriat için mücadele vermesi ve gayret göstermesidir. Malla cihat, dille cihat, bedenle cihat. İşte bunlar cihadın çeşitleri. Tabii günümüzde cihat dendiği zaman farklı anlamlar yüklenmeye çalışılıyor ki hani büyüklerin söylediği gibi devir değişmiş, her şey zıttıyla bilinir hale gelmiş ve cihada bagi adını vermişler. Bu nedenle cihadı çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor ki gerek Müslümanlar tarafından, gerekse gayrimüslimler tarafından anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen ve bu suretle İslam'a ve Müslümanlara saldırılma şeklinde bir kelime ve kavram üzerine durulmuş ki bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir şey. Ama nedir? Kişi birinci aşamada nefsiyle cihad edecek, sonraki aşamada diliyle cihad edecek, sonra eliyle cihad edecek. Bu şekilde ne yapacak? Cihadını devam ettirecek. Ve her kesim, her Müslüman kendi üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye çalışacak. Bu nedenle cihad deyince yani hemen elinize kazma kürek aldınız, silah aldınız, sağa sola saldırdınız değil. İslam böyle bir şeyi reddediyor. Nedir? Daha çok bunu mukatele, kıtal şeklinde İslam izah ediyor. Fakat ondan önceki aşamalar nedir? Kişinin kendi nefsiyle cihad etmesi. En büyük cihatlardan birisi odur. Kendisini haramlardan koruması, helal dairesi içerisinde hareket etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerine muti olması. Sonra nedir? Diliyle cihad edecek. Bu görev kime aittir genellikle? Alimlere, ulemaya, hatiplere, imamlara düşen bir şey. Sonra nedir? Elle yapılan cihat ki bunu daha çok alimlerimiz devletin, İslam devletinin bu işle görevli olduğunu belirtiyor. Mesela bir kitabı alırsınız, güzel bir kitabı, İslami bir kitabı insanlara verirsiniz, bu bir cihattır. Ondan sonra bir risaleyi, İslam'ı anlatan bir risaleyi, İslam'ın hakikatlerini, gerçekleri anlatan bir risaleyi anlatırsınız, bu cihattır. Konferanslar düzenlersiniz, İslam'ı tanıtmak, anlatmak için, bu bir cihattır. İnsanları buraya davet edersiniz, bu cihattır. İnsanları buraya götürmeye çalışırsınız, götürürsünüz, arabalarınızı seferber edersiniz, otobüs tutarsınız. Bu da nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya en sevgili olan cihadı anlatıyor. Bu cihat neymiş? Bir müminin çıkıp da zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir reisin huzurunda, zalim bir başkan huzurunda, zalim bir ümeranın huzuruna çıkarak
onlara hak sözü söylemesi ve onu hakka davet etmesidir. Çünkü mesela bir insan az önce anlattığımız kıtal dediğimiz silahlı bir mücadele savaşa girdiği zaman savaşta galibiyet de vardır, mağlubiyet de vardır. Ama galip olma imkanı var ki insan bu savaşa giriyor. Veya bununla birlikte ölme de durumu vardır, sağ kalma durumu da vardır. Fakat zalim bir sultanın, zalim bir yöneticinin karşısına çıktığınız zaman, çünkü adam zalim, mücrim, cair, suç işlemiş, fasık. Onun ne yapacağı belli değil ki, senin onun karşında hiçbir gücün yok. Hiçbir gücün yok onun karşısında. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Nasıl Ashab-ı Kehf kalkıp o zalimlerin, o müşriklerin karşısına geçerek Allah-u Teala'yı bir olduğunu, ona hiçbir şey şirk koşmayacaklarını haykırdığı gibi, burada da ne yapıyor? Bir yöne alim, hakkı savunan bir insan o zalime karşı hakkı söylüyor. Onun zulmünü yüzüne karşı haykırıyor, onu hakka davet ediyor. Onun zulmünden vazgeçirmeye çalışıyor. Burada ne var? Onun elindesin. O seni ne yapar? Hemen alır, zindana atar, öldürtür, başka bir şeyler yapar. İşte bu nedenle en büyük cihadı, Allah-u Teala'ya sevimli gelen en büyük cihadı Peygamberimiz bu olduğunu belirtiyor ki, böyle bir alim öldürüldüğü zaman ve böyle bir şahıs Müslüman öldürüldüğü zaman da en büyük şehit olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, en büyük şehit kimdir? Hazreti Hamza'dır. Sonra kimdir? Sonra da diyor, zalim bir sultana karşı hakkı haykıran ve bu neticede de öldürülen kimsedir. Yani onun makamı nedir? En yüce bir makamdır ki böyle bir durum karşısında hiçbir şeyi, böyle korku onu engellemiyor. Sadece Allah korkusu ön plana çıkıyor. Allah için o zulmü engellemeye çalışıyor. Mesela İslam tarihinde böyle alimlerimiz çoktur elhamdülillah. Ve gerçekten de böyle alimlere günümüzde daha çok ihtiyaçlar var. Hakkı bilen, hakkı tanıyan, Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinmiş, düstur edinmiş, böyle zalimlerin karşısına geçerek hakkı anlatacak alimlere ihtiyaç var ki Allah onların sayılarını artırsın. İslam tarihinde de bunların sayıları elhamdülillah çoktur. Mesela Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh Mansur'un huzuruna çıktığı zaman kendisi onunla karşılaşmak da istemiyor. Çünkü alimlerin özellikleri, daha önce hadisi anlatmışızdır, bir hadis-i şerif var. Alimlerin kötüsü kimdir? Böyle devlet adamların devlet kapısına gidenlerdir. Bu nedenle alimler sultanların huzuruna, umeranın huzuruna çıkmamışlar ve gitmemişlerdir. Gitmek zorunda kaldıkları zaman da orada hak sözü söylemişlerdir. İşte Süfyan-ı Sevri, Mansur'un, Abbasilerin sultanlarından birisi olan Mansur'un huzuruna çıktığı zaman ona diyor ki, Mekke'de karşılaşıyor. Sen rahat içerisindesin, bolluk içerisinde yaşıyorsun. Sahabenin ve sahabenin çocuklarının sırtından buraya geldin. Ama şu anda müminler aç ve sefil, müminler zor durumda. Sen ise diyor böyle rahat içerisindesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geldi, 15 dinar para harcadı. Yani hac ibadeti için geliyor, 15 dinar para harcadı. Ve Hazreti Ömer kendisine bir ev bile edinmedi, ağaçların altında yattı. Görüyorsunuz Hazreti Ömer'in vasfını, adaletini. Yani adil olmanın özelliğini görüyorsunuz. Koca bir halife, o döneme göre nerelere kadar hükmü geçiyor, yeni fütuhatlar yapılmış. Hac'a geldiği zaman onun yattığı yerler ağaçların altıydı diyor. Sen ise ne haldesin? Mansur kızıyor ve diyor, benim gözüme gözükme. İşte bakın, zor durumda başına gelecekleri bilerek hak sözü söyleme. Yine mesela İmam Malik Cafer'e karşı tavrını koyuyor. Hakkı söylüyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. İmam-ı Azam olsun, ondan sonra bakıyorsunuz İmam Serasi olsun. Hep böyle alimlerimiz hak sözü söylemişler, hak kelimeyi söylemişler ve bu şekilde de o en büyük cihadı yapmışlar
ve peygamberin hadisinde müjdelediği vasfa ermişler elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac zamanı cemrelere taş atılıyor. Biliyorsunuz Akabe dediğimiz, şeytan taşlama dediğimiz yerler var Mina'da. Orada şeytan taşlama yerinde bazen duruyor ve nasihatler de ediyor sahabeye, dualar da ediyor. Orada Resulullah'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha eftaldır, hangi amel daha eftaldır, faziletlidir diye sordukları zaman Peygamberimiz de söylüyor, diyor ki hak sözü söylemek. Nerede? Ha, zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir yöneticinin huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya karşı en büyük cihattır. Çünkü burada ne var? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emrir, kötülükten de sakındırma var ki bu en büyük cihattır diye ve en sevimli cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve şu var, yani senin kahrın var, gücün var, elinde sulta var, güç var, iktidar var. Ama buna rağmen gücünü Allah'tan alan, hakta alan, hakka dayanmış, Allah'a dayanmış, Allah'ın kelimesini, Resulullah'ın kelimesini haykırıp, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir insan var ki, o işte en büyük cihadı, en büyük fiili, en afdal faaliyeti yapmış oluyor. Allah bu tür alimlerin sayısını artırsın. Çünkü iki sınıf insan var ki, bunlar ıslah olursa, bunlar güzel olursa o toplum da güzel olur. Nedir bunlar? Ulema ve umera. Yani yöneticiler ve alimler. Bir toplumun ıslahı, güzelliği, düzgünlüğü bununla bellidir. Eğer umera yoldan saparsa, ulema dediğimiz alimler onları ne yapar? Yola getirmeye çalışır. Tebliğ yaparlar. Onları hakka çağırırlar. Kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Bu ikisi bozulduğu zaman o toplumda bozulur. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle toplum bu gibi durumlarda bu ikisine bakacak. Bunlar eşit orantılı. Biri yani olduğu zaman, bunlar güzel olduğu zaman toplum güzel olur. Bunlar bozuk olduğu zaman o toplumda ifsad olmuş, bozuk olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul hadisi ileyye estakahu. Bana en sevimli söz doğru olandır. Doğru söz, hak söz, güzel söz. Sadık söz ne demek? Hakka mutabık olan, gerçek olan, gerçekle aynı olan sözdür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre, yani ona sevimli geldiğine göre bize de bu sevimli gelecek. Bu nedenle bize nasıl doğru söylenmesini istiyorsak karşı tarafa da doğru olacağız. Halimiz de doğru olacağız. Sözümüz de doğru olacağız. Yani halimiz de kavlimiz de doğru olacak, düzgün olacak, Kur'an'a uygun olacak. Çünkü en doğru söz nedir? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman doğru konuşmak için, yanlış konuşmamak için Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'a mutabık olacak. Hal ve hareketlerimiz, sözlerimiz Kur'an'a mutabık olacak. Bununla birlikte diğer sözlerimiz de devamlı doğru olacak, düzgün olacak. Şaka bile olsa yalan söylemekten şiddetle kaçınacağız. Şaka bile olsa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, çünkü o bizim önderimizdir, rehberimizdir. En güzel örnektir, örneğimizdir. Şaka yaptığı zaman bile yalanı yok. Doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Mesela bir kadın çocuğunu çağırıyor. Diyor ki gel sana bir şey vereceğim diyor. Hani bazen anneler yapar ya, çocuğunu çağırır ki gelsin onu eve alayım veya başka türlü. Peygamberimiz o zaman diyor ki kadına, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamber, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamberimiz diyor ki sakın ha diyor ona bir şey

0: Çünkü Müslümanlar şahittir. Allah-u Teala Müslümanları şahit olarak yaratmış. Değil mi? Peygamberimizi de şahit, bizleri de şahit olarak yaratmış. Biz neye şehadet ediyoruz? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyoruz, değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü ve kulu olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şahit olarak gelmişiz biz. Şahit bir insanda doğru olmalı, dürüst olmalı ki onun şehadeti kabul edilsin. Bu nedenle Müslüman bizler doğru sözlü olacağız. Halimiz de doğru olacak, sözümüz de doğru olacak. Her şeyde doğrudan ayrılmayacağız, haktan ayrılmayacağız ve hak sözü söyleme noktasında gayret göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Çünkü bir kalpte hem kizip yalan hem de sadıklık olmaz. Yalan, bakarsın insanlar günümüzde öyle bir hale gelmiş ki diyor ki yalan söylemezsen işin yürümez. Yalancı olman gerek diye böyle birbirlerine bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Çocuklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. İşte meslek erbabı yetiştirdiği çıraklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar ki bu gerçekten üzücü bir durum. Biz her zaman için kendimiz de doğru olacağız, doğru sözlü olacağız ve çocuklarımıza da etrafımıza da hak sözü, doğru sözü söylemeyi tavsiye edeceğiz ve emredeceğiz. Çünkü bizim peygamberimiz bize ne buyuruyor? Diyor, bana en sevimli söz nedir? Doğru olandır. Peygamberin sevdiğini seveceğiz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediğini de sevmeyeceğiz, nefret edeceğiz. Peygamberimiz doğru sözü söylüyorsa biz de doğru söz söyleyeceğiz ve doğru sözlü olacağız. Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Peygamberimiz yalan sözü sevmiyor ve biz de yalan sözü sevmeyeceğiz ve yalan da söylemeyeceğiz. Yalandan şiddetle kaçınacağız, uzak duracağız. Yalan her şeyi bozar. Bir şeyin temelinde yalan varsa yalan her şeyi çökertir, yıkar, perişan eder. Allah bizleri yalandan uzak eylesin, doğru sözlü müminlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

dolandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Nakli, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı.

0: Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi,
1: gönlümüzden
0: aklansın ölümün kara düşleri.
1: Davet Radyo.
0: Korkuları umutlara döndürsün, rahmetinle her damlası cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, müjdeler dökülsün arş-ı aladan, hidayet selleri sineme dolsun, her damlası mahşer günü şahidim olsun.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

buluşuncaya kadar gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini, ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini.

Davet Radyo. Tecellâ-i cemalinden Habibim, nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu dil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: Önünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen, bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldığım, kokunu alıp yandığım, yanıp yanıp ağladığım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab-ı hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

Kayser Karani sabrıyla büyüttüm sevgimi. Hüznü yoldaş ettim. Kah yeller gibi estim Yemen'de. Kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair, özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım, uyandır beni aşka. Ey gül-i vefa, ey rahmet sağnağı, yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi. En berrak duyguları besledim sana. En nadide hisleri. Gel efendim. Al götür beni uzaklara. Düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur. Bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde peygamber ikliminin güzelleri, asilleri vardı. Kadınıyla erkeğiyle gönülleri, gözleri alemlere rahmet olan sevgilideydi. Sahabe kadınlardandı. Her sahabi gibi kalbinde Allah ve Resulü merkezi bir konumdaydı. Onların gönüllerinde Allah sevgisi kalplerin merkezine oturmuştu. Hemen arkasında alemlere rahmet olan sevgilinin sevgisi geliyordu. Sahabi kadın Allah'ın Resulüne dantel dantel bir hırka örüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir hediye sunmak istiyordu. Onun sevgisine, duasına mazhar olmak istiyordu. Göz nuruyla ördüğü hırka tamamlanmıştı. Hane-i saadete geldi. Derin bir sevgi ve edep içerisinde. Ey Allah'ın peygamberi, bu hırkayı kendi ellerimle senin için ördüm. Lütfen kabul buyur diyordu. Peygamber Efendimizin de hırkaya ihtiyacı vardı. Hediye tam zamanındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldular ve canı gönülden Rahman-ı Rahim'in razı olması için duada bulundular. Sahabi kadına dünyalar verilseydi bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu. Varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına, mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu. "Bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i saadete geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hane-i saadete varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda boşlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü. Gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi. Alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyetinin temellerini atıyordu. Bu medeniyetin mimarı Rahman-ı Rahim'di. Kalfası alemlere rahmet olan Efendimiz'di. İşçisi ümmeti Muhammed'di. Suda kabilesinden bir güzel mümindi. İman ikliminde varoluş sancılarından azade olmuştu. Kalbinin inşirah bulduğunu derinden derine yaşıyordu. Bu güzel mümin Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizler üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu: İhtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz yanında su var mı ey su dalı buyurdu. Ziyad pek az ya Resulallah yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'a Rabbimden utanmasam bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim. Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen, ihtiyaç olan gelsin suyunu alsın. Ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek ya Resulallah beni bu ikisinden de azat eyle dedi. Efendimiz ne oldu sana ya Ziyad dedi. Ziyad ya Resulallah dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra o halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismi Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın buyurdu. Ziyad radıyallahu anh Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarını, yüzü yerde arzularını, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslendim. Söz oldumsa var edene sana inen sözden efendim. Yakınlığından nefeslenirim. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran,

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programına kaldığımız yerden yani Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamların hayatından devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselam ile oğlunun ilk haccı ve insanların hacca çağrılışı. Kâbe yapılıp tamamlanınca Cebrail aleyhisselam geldim. İbrahim aleyhisselama onu tavaf et dedi. İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam her tavafta Hacer-ül Esved'i istihlam etmek suretiyle Kâbe'yi 7 kere tavaf ettiler. Makam-ı İbrahim'in arkasında 2'şer rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselam Safa ile Merve, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta yapılacak hac amellerinin hepsini onlara gösterdi ve öğretti. Akabe cemresine vardıkları zaman orada şeytan göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam birer birer 7 kere tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan orta cemrede de göründü. Cebrail aleyhisselam yine tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam yine 7 kere birer birer tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan en son cemrede de tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam 7 tekbirle ona 7 taş daha attı. Şeytan kayboldu. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla birlikte Meş'ar-ı Haram'a daha sonra da Arafat'a gitti. Cebrail aleyhisselam orada İbrahim aleyhisselama gösterdiğim hac amellerini öğrendin mi diye 3 kere sordum. İbrahim aleyhisselam da her soruşunda evet dedim. Bunun için oraya Arafat denildi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama haccı insanlara seslenerek bildir dedi. İbrahim aleyhisselam ne diyerek bildireyim diye sordum. Cebrail aleyhisselam ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir. Bunu 3 kere tekrarla. İbrahim aleyhisselam yüce Allah'a ya Rab benim sesim insanlara nasıl yetişebilir diye sordum. Yüce Allah, sen seslen, onu insanlara eriştirmek bana düşer buyurdum. İbrahim aleyhisselam, makam-ı İbrahim diye anılan iskele taşının üzerine dikildi. Taş, yüksele yüksele dağlardan uzun ve boylu oldu. O zaman ovası, dağı, karası, denizi, insanı ve cinni ile bütün yeryüzü daraldı, dürüldü, derlenip toplandı. İbrahim aleyhisselam da parmaklarını kulaklarına tıkadı. Sağa sola, doğuya ve batıya doğru yönelip, ''Ey insanlar, Rabbiniz bir beyt edindi ve onu hac etmenizi size emrediyor. Ey insanlar, atik beyte, Kâbe'ye hac etmeniz size farz kılındı. Ey Allah'ın kulları, Allah'a itaat ediniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın Rabbinizin davetine icabet ediniz diyerek seslendi. İbrahim aleyhisselamın sesini işiten her şeyden, taştan, ağaçtan, tepeden, topraktan, her taraftan lebbeyk Allah'ım buyur emrine amadeyiz, sana itaat ediyoruz Allah'ım sesleri yükseldi.

İbrahim aleyhisselamın davetine insanlardan ilk icabet edenler cürhemiler oldum. İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam o zaman Mekke'de bulunan cürhemi halkıyla birlikte hac ettiler. İbrahim aleyhisselam Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Geceyi orada geçirdim. Sabah namazını da orada kıldırdıktan sonra hep birlikte Nemire'ye gittiler. Arafat'ta bugün İbrahim Mescidi'nin bulunduğu yerde öğle vaktinde öğle ile ikindi namazını bir arada kıldırdı. Sonra halkı Arafat'taki vakfe yerine götürüp vakfe yaptırdı. Güneş batarken onları hep birlikte Müzdelife'ye getirdi. Orada akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde kıldırdı ve orada kalındı. Sabah namazını erkence kıldırdıktan ve Müzdelife vakfesini de yaptıktan sonra halkı Mina'ya getirdim. Cemrelerin nasıl atılacağını onlara gösterip öğrettim. Bütün hac amellerini yaptırdıktan sonra kendisi dönüp Şam'a gittim. İbrahim aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelir hac ederdi. İbrahim aleyhisselamın zevcesi Hazreti Sare ile oğlu İshak aleyhisselam da Şam'dan gelip hac farizasını yerine getirmişlerdir. İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler, ömürlerinin sonuna kadar orada Allah'a ibadet ve taatla meşgul olurlardı. Böylelikle hacca gelip vefat eden peygamberlerden 99'unun makamı İbrahim ile Zemzem arasındaki yerde gömülü bulunduğu ve 70 peygamberin Mina'daki mescitte namaz kıldıkları da rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in Kabe hakkındaki açıklaması. Kabe'nin yapılışı İbrahim ve İsmail aleyhisselamların yüce Allah'tan dilekleri ve haccın insanlara ilanı Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Şüphe yok ki insanlar için tesis edilmiş olan ilk beyt, Bekke'deki o çok mübarek ve alemler için hidayet olan beyttir. Onda açık alametler makamı İbrahim vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı inkar eder, tanımazsa şüphe yok ki Allah alemlerden gani ve müstağnidir. Hani İbrahim o beytin Kabe'nin temellerini, duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da her ikisi de şöyle dua ediyordum. Ey Rabbimiz, tarafımızdan sana sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen sensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. İbadet edeceğimiz yerleri, hac amellerini bize göster, öğret. Tevbemizi kabul buyur. Çünkü tevbeleri en çok kabul buyuran ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin. Ey Rabbimiz, onların, o soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, hikmeti öğretecek, kendilerini şirkten, kötülüklerden iyice temizleyecek bir peygamber de gönder. Şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her şeyi yerli yerince yapan sensin. Bizim Kabe'yi insanlar için bir toplanma, sevap alma, emniyet ve selamet bulma yeri yapmış olduğumuzu hatırlayınız. Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz. İsmail ile İbrahim'e, beytimi tavaf edenler, ibadet maksadı ile orada kalanlar, rükû ve sucud edenler için titizlikle temizleyiniz diye emretmiştik. İbrahim,
Ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır diye dua etmiştim. Allah da kafir olanı da kısa bir zaman için yararlandıracağım. Sonra onu cehennem azabına zorlayacağım. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştu. İnsanlara haccı ilan et. Gerek yaya olarak gerek her uzak yoldan zayıflamış develer üzerinde sana gelsinler. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den doğan oğulları. İbrahim aleyhisselamın ilk ve büyük oğlu İsmail aleyhisselam olup, ikinci zevcesi Hazreti Hacer'den doğmuştu. O zaman İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğlu olan İshak aleyhisselam ise ilk zevcesi Hazreti Sare'den doğmuş olup, o zaman İbrahim aleyhisselam 100 yaşında idi. Hazreti Sare'nin vefatı. Hazreti Sare 127 yaşında iken Kenan topraklarında zorbaların karyesi olan Habrun'da vefat etti. Vadil Kura ile Şam arasında bulunan Habra veya Habrun, Beytül Makdis karyelerinden olup Halilur Rahman diye anılır. Hazreti Sare vefat edince İbrahim aleyhisselam onu gömmek üzere bir yer ararken Habra nahiyesinde oturan, kendi dininde bulunan Safvan adındaki bir adamla karşılaştı. Ve ondan 50 dirheme, ki o asırda bir dirhem 5 dirhemdi, satın aldığı yere Hazreti Sare'yi gömdü. Vefat ettiği zaman kendisi de oraya gömüldü. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın zevcesi de, sonra İshak aleyhisselam da, İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam da, Yakup aleyhisselamın zevcesi İlya da oraya gömüldüler. İbrahim aleyhisselamın Katura ve Haccun'la evlenmesi ve bunlardan doğan çocukları. Hazreti Sare'nin vefatından sonra İbrahim aleyhisselam Katura veya Kantura binti Yaktanullul Kenani ve Haccun ile evlendi. İbrahim aleyhisselamın Katura'dan 4, Haccun adındaki hanımından da 7 çocuğu doğup çocuklarının sayısı 13'ü buldum. Başka rivayete göre Katura veya Kantura'dan 6, Haccun'dan da 5 oğlu doğdu. Katura'dan doğan çocuklar: Zimran, Yokşan, Medan, Medyan, Yeşbak, Şuah. Haccun'dan doğan çocuklar: Keysan, Feruh, Ümeym, Lutan ve Nafes. İbrahim aleyhisselamın çocuklarının ülkelerde dağılmaları. İbrahim aleyhisselamın Kantura'dan doğan oğullarından Medan ile Medyan, Medyen toprağına yerleştiler. Ve bunlardan dolayı oraya Medyen adı verildi. Yokşan'ın çocukları Mekke'ye gelip yerleştiler. Öteki çocuklar ise başka ülkelere gidip oralarda yerleştiler. Ve İbrahim aleyhisselama, "Ey babamız, İsmail ile İshak'ı senin yakınında ve yanında bıraktın. Bizlere ise şu gurbette ve yabancı illerde yerleşmemizi emrettin," dediler. İbrahim aleyhisselam, "Ben öyle yapmakla emrolundum," dedim. Onlara Yüce Allah'ın isimlerinden bir isim öğretti ki onunla yağmur ve yardım dileğinde bulunur, yağmura ve yardıma kavuşurlardı. Onlardan bazıları da Horasan'a varıp yerleştiler. Hazerler gelip onlara, "Bunu size öğreten yeryüzü halkının hayırlısı ve hükümdarı olmaya layıktır," diyerek onların krallarına Hakan ünvanını verdiler. İbni Habib'e göre İbrahim aleyhisselam Horasan'a gidip yerleşen oğulları Medan, Eşbak, Şeuh olup bunların orada nesilleri çoğalmış ve Horasan Türkleri de bunların soyundan gelmiştir.
İbrahim aleyhisselamın vefatı. İbrahim aleyhisselam Kenan ilinde hastalanıp 175 veya 200 yaşında bulunduğu sırada vefat etti. Habrun tarlasından satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere kendisi de oğulları İsmail ve İshak aleyhisselamlar tarafından gömüldü. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Halilur Rahman diye anılan bu yer ile Kudüs arasındaki uzaklık bir merhaleye yakındı. İbrahim aleyhisselamın vefatında İsmail aleyhisselam 89 yaşında idi. İbrahim aleyhisselama indirilen sahifeler. Yüce Allah tarafından İbrahim aleyhisselama indirilmiş olan 10 sahife Ramazan'ın ilk gecesinde indirilmişti. Bunların içindekiler emsal, kıssalar, ibretli sözler ile Sübhanallah diyerek Yüce Allah'ı tesbih ve tenzih, La ilahe illallah diyerek tevhid, Elhamdülillah diyerek ona şükür etmekten ibaretti. Ashab-ı kiramdan Ebu Zerril Gıfari der ki, Ya Resulallah, İbrahim'in sahifelerinde neler vardı diye sordum. Hepsi meseller, ibretli sözler idi. Şöyle ki, ey saltanat verilen, sınanan, aldanan kral! Ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim. Fakat mazlumun duasını benden gevir çeviresin, mazlumun bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem. Onda şöyle meseleler de vardı. Aklına mağlup olmadıkça akıl sahibinin belli saatleri olmak. Bir saatini Rabbine dua ve münacata, bir saatini Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde durup düşünmeye, bir saatini geçmişte işlediklerinden ve gelecekle işleyeceklerinden kendisini sorguya çekmeye, bir saatini de helalinden yeme, içme ihtiyacını karşılamaya ayırmak gerekir. Yine akıl sahibine gerekir ki, üç şey için ahirete hazırlanmak, geçimini düzene koymak, haram olmayan şeylerden yararlanmak için olmadıkça bir yerden başka bir yere göç edip gitmemektir. Yine akıl sahibine yaraşan, zamanına basiretle ibret gözüyle bakıcı, işini önüne katıcı, dilini koruyup tutucu, kelamını azaltıcı olmaktır. Ya Resulallah, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde bulunan şeylerden Yüce Allah'ın sana indirdiği bir şey var mıdır diye sordum. Ey Ebu Zer, okusana. Hakikaten iyi temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını ahiretten üstün tutarsınız. Hiç şüphesiz bunlar önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır, buyurdu. İsmail aleyhisselamın vasiyeti ve vefatı. İsmail aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını kardeşi İshak aleyhisselama vasiyet etti. İshak aleyhisselam da ağabeyinin bu vasiyetini yerine getirdim. Babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra İsmail aleyhisselam da vefat etti. Hicr'de gömülü bulunan annesi Hazreti Hacer'in yanına gömüldüm. İsmail aleyhisselam vefat ettiği zaman 137 yaşında idi. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
3: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden
5: dinle de yıldızları şu hutbe şiirine, Name-i Nuri'ni hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına birer Burhan-ı Nurefşanız vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programımızda Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 10. Söz Haşir Risalesi'nin bir kısmından inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. Hakikat Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek, her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim, kıyameti getirmesin, haşr yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı, her asırda, her senede, her günde, bu dar, muvakkat ruyu zeminde, haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşr-ı baharide görüyoruz ki, 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envayı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüs'at ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin. İnsanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa! Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galatsız, sehifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizama altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili fehmettin ise, bak nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruyu arzın sayfasında 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı emr-ü kün feyekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada, bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettikten sonra, misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, Ferman-ı Azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir.
2: Elhasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı aher var. başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal-i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Haşiye, evet küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayr-ı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-ü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim şu manayı ifade eder. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemali ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan mürecahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır, cennet cehennem ise birer mahzendir. 10. hakikat, bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşkirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekütünde daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazaini rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tattırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mes'ud etmesin. Hem hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar, her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalatı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. Onların yüzünü alem manaya, alem-i ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi efsak-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yüklesin de yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler ziynetler ve her bir menzilinde binler kıymetdar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca, acayipçe Sani'nin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asar görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. O semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kıymetli ve şümüllü dört anasır manevi olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlarına mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistayiler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye, evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahat derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'ı vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas eden bir suretle hadsiz işarat ve emarat vardır. Ez cümle kavmi Ad ve Semud'dan tut ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i teedip ve taziyane-i tazip gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor.
1: Elhasıl şu görünen şuunat-ı dünyadaki vüs'atlı içtimaat-ı hayatiye ve sur'atlı iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağa bir küçük taş gibi muvakkat bir gayi cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik kat'iyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri aleme misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alem-i ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harika-i sanat ve manzuma-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Haşiye, sual, eğer dense neden çok misalleri, en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucize-i kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihette, şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fanide bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin, onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Evet, zamanımız burada doldu. İnşallah burada hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak Bu manaları anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. İmanımızı ziyadeleştirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktım nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektim nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden, bize sual soranlardan, geri kaldım erenlerden, burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı, köklerime sular saldı, gönüllü arsasını buldu, mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden korktum.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah. Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah. Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah. Sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hoşça kal dostum benim. Hoşça kal artık. Can dostum, seninle dolu gözüm. Çok önceden belirlenen bu ayrılık buluşmayı vaat ediyor ileride bir gün. Hoşça kal dostum. El sıkışmadan, konuşmadan, üzülmem mi? Ve eğme kaşlarını mutsuz. Yeni bir şey değil ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil kuşkusuz. Hoşça kal, hoşça kal dostum, hoşça kal.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

Yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde peygamber ikliminin güzelleri, asilleri vardı. Kadınıyla erkeğiyle gönülleri, gözleri alemlere rahmet olan sevgilideydi. Sahabe kadınlardandı. Her sahabi gibi kalbinde Allah ve Resulü merkezi bir konumdaydı. Onların gönüllerinde Allah sevgisi kalplerin merkezine oturmuştu. Hemen arkasında alemlere rahmet olan sevgilinin sevgisi geliyordu. Sahabi kadın Allah'ın Resulüne dantel dantel bir hırka örüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir hediye sunmak istiyordu. Onun sevgisine, duasına mazhar olmak istiyordu. Göz nuruyla ördüğü hırka tamamlanmıştı. Hane-i saadete geldi. Derin bir sevgi ve edep içerisinde. Ey Allah'ın peygamberi, bu hırkayı kendi ellerimle senin için ördüm. Lütfen kabul buyur diyordu. Peygamber Efendimizin de hırkaya ihtiyacı vardı. Hediye tam zamanındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldular ve canı gönülden Rahman-ı Rahim'in razı olması için duada bulundular. Sahabi kadına dünyalar verilseydi bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu. Varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına, mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu. "Bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i saadete geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hane-i saadete varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi,
rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda boşlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü, gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi.

0: alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyetinin temellerini atıyordu. Bu medeniyetin mimarı Rahman-ı Rahim'di. Kalfası alemlere rahmet olan Efendimiz'di. İşçisi ümmeti Muhammed'di. Suda kabilesinden bir güzel mümindi. İman ikliminde varoluş sancılarından azade olmuştu. Kalbinin inşirah bulduğunu derinden derine yaşıyordu. Bu güzel mümin Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizler üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz, o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad, alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek, bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz, mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu, ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz yanında su var mı ey su dalı buyurdu. Ziyad pek az ya Resulallah, yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'a, Rabbimden utanmasam bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim. Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen, ihtiyaç olan gelsin suyunu alsın. Ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek, ya Resulallah beni bu ikisinden de azat eyle dedi. Efendimiz ne oldu sana ya Ziyad dedi. Ziyad ya Resulallah, dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra o halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismi Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın buyurdu. Ziyad radıyallahu anh Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

bu son dem artık. İman ile, iman ile son nefesteyim. Bizi alıp götürecek nur sede hasretiz. Yüreğimizde yine demet demet güller açar. Dirilir, dirilir zamana inat, küllenmiş aşklar. Rahmet ile coşar gönlümüzde çağlar. Bize hayat verecek, canımıza can katacak canana hasretiz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir programda daha bizi buluşturduğu için Rabbul Alemine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine ve sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbul cihadi ilallahi kelimetu hakkin. Allah-u Teala'ya en sevimli cihat, hak sözü söylemektir. Nerede, ne zaman? Tukalu li imamin cairin. Zalim, facir, zorba bir devlet reisinin, devlet adamının huzurunda, imamın huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya en sevgili cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cihat adı üstünde cehd etme, gayret gösterme, çalışma, çabalama. Tabi İslami ıstılahta bunun daha farklı bir manası var ki bir insanın Allah yolunda, müminin Allah yolunda, Allah'ın dini için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, onun getirdiği din için, Kur'an için, şeriat için mücadele vermesi ve gayret göstermesidir. Malla cihat, dille cihat, bedenle cihat. İşte bunlar cihadın çeşitleri. Tabii günümüzde cihat dendiği zaman farklı anlamlar yüklenmeye çalışılıyor ki hani büyüklerin söylediği gibi devir değişmiş, her şey zıttıyla bilinir hale gelmiş ve cihada bagi adını vermişler. Bu nedenle cihadı çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor ki gerek Müslümanlar tarafından, gerekse gayrimüslimler tarafından anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen ve bu suretle İslam'a ve Müslümanlara saldırılma şeklinde bir kelime ve kavram üzerine durulmuş ki bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir şey. Ama nedir? Kişi birinci aşamada nefsiyle cihad edecek. Sonraki aşamada diliyle cihat edecek, sonra eliyle cihat edecek. Bu şekilde ne yapacak? Cihadını devam ettirecek. Ve her kesim, her Müslüman kendi üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye çalışacak. Bu nedenle cihat deyince yani hemen elinize kazma kürek aldınız, silah aldınız, sağa sola saldırdınız değil. İslam böyle bir şeyi reddediyor. Nedir? Daha çok bunu mukatele, kıtal şeklinde İslam izah ediyor. Fakat ondan önceki aşamalar nedir? Kişinin kendi nefsiyle cihad etmesi. En büyük cihatlardan birisi odur. Kendisini haramlardan koruması, helal dairesi içerisinde hareket etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerine muti olması. Sonra nedir? Diliyle cihad edecek. Bu görev kime aittir genellikle? Alimlere, ulemaya, hatiplere, imamlara düşen bir şey. Sonra nedir? Elle yapılan cihat ki bunu daha çok alimlerimiz devletin, İslam devletinin bu işle görevli olduğunu belirtiyor. Mesela bir kitabı alırsınız, güzel bir kitabı, İslami bir kitabı insanlara verirsiniz, bu bir cihattır. Ondan sonra bir risaleyi, İslam'ı anlatan bir risaleyi, İslam'ın hakikatlerini, gerçekleri anlatan bir risaleyi anlatırsınız. Bu cihattır. Konferanslar düzenlersiniz İslam'ı tanıtmak, anlatmak için. Bu bir cihattır. İnsanları buraya davet edersiniz. Bu cihattır. İnsanları buraya götürmeye çalışırsınız, götürürsünüz. Arabalarınızı seferber edersiniz. Otobüs tutarsınız. Bu da nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya en sevgili olan cihadı anlatıyor. Bu cihat neymiş? Bir müminin çıkıp da zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir reisin huzurunda, zalim bir başkan huzurunda, zalim bir ümeranın huzuruna çıkarak onlara hak sözü söylemesi ve onu hakka davet etmesidir. Çünkü mesela bir insan az önce anlattığımız kıtal dediğimiz silahlı bir mücadele savaşa girdiği zaman savaşta galibiyet de vardır, mağlubiyet de vardır. Ama galip olma imkanı var ki insan bu savaşa giriyor. Veya bununla birlikte ölme de durumu vardır, sağ kalma durumu da vardır. Fakat zalim bir sultanın, zalim bir yöneticinin karşısına çıktığınız zaman, çünkü adam zalim, mücrim, cair, suç işlemiş, fasık. Onun ne yapacağı belli değil ki, senin onun karşında hiçbir gücün yok. Hiçbir gücün yok onun karşısında. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Nasıl Ashab-ı Kehf kalkıp o zalimlerin, o müşriklerin karşısına geçerek Allah-u Teala'yı bir olduğunu, ona hiçbir şey şirk koşmayacaklarını haykırdığı gibi, burada da ne yapıyor? Bir yöne alim, hakkı savunan bir insan o zalime karşı hakkı söylüyor. Onun zulmünü yüzüne karşı haykırıyor, onu hakka davet ediyor. Onun zulmünden vazgeçirmeye çalışıyor. Burada ne var? Onun elindesin. O seni ne yapar? Hemen alır, zindana atar, öldürtür, başka bir şeyler yapar. İşte bu nedenle en büyük cihadı, Allah-u Teala'ya sevimli gelen en büyük cihadı Peygamberimiz bu olduğunu belirtiyor ki, böyle bir alim öldürüldüğü zaman ve böyle bir şahıs Müslüman öldürüldüğü zaman da en büyük şehit olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, en büyük şehit kimdir? Hazreti Hamza'dır. Sonra kimdir? Sonra da diyor, zalim bir sultana karşı hakkı haykıran ve bu neticede de öldürülen kimsedir. Yani onun makamı nedir? En yüce bir makamdır ki böyle bir durum karşısında hiçbir şeyi, böyle korku onu engellemiyor. Sadece Allah korkusu ön plana çıkıyor. Allah için o zulmü engellemeye çalışıyor. Mesela İslam tarihinde böyle alimlerimiz çoktur elhamdülillah. Ve gerçekten de böyle alimlere günümüzde daha çok ihtiyaçlar var. Hakkı bilen, hakkı tanıyan, Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinmiş, düstur edinmiş, böyle zalimlerin karşısına geçerek hakkı anlatacak alimlere ihtiyaç var ki Allah onların sayılarını artırsın. İslam tarihinde de bunların sayıları elhamdülillah çoktur. Mesela Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh Mansur'un huzuruna çıktığı zaman kendisi onunla karşılaşmak da istemiyor. Çünkü alimlerin özellikleri, daha önce hadisi anlatmışızdır, bir hadis-i şerif var. Alimlerin kötüsü kimdir? Böyle devlet adamların devlet kapısına gidenlerdir. Bu nedenle alimler sultanların huzuruna, umeranın huzuruna çıkmamışlar ve gitmemişlerdir. Gitmek zorunda kaldıkları zaman da orada hak sözü söylemişlerdir. İşte Süfyan-ı Sevri, Mansur'un, Abbasilerin sultanlarından birisi olan Mansur'un huzuruna çıktığı zaman ona diyor ki, Mekke'de karşılaşıyor. Sen rahat içerisindesin. Bolluk içerisinde yaşıyorsun. Sahabenin ve sahabenin çocuklarının sırtından buraya geldin. Ama şu anda müminler aç ve sefil, müminler zor durumda. Sen ise diyor böyle rahat içerisindesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geldi, 15 dinar para harcadı. Yani hac ibadeti için geliyor, 15 dinar para harcadı. Ve Hazreti Ömer kendisine bir ev bile edinmedi, ağaçların altında yattı. Görüyorsunuz Hazreti Ömer'in vasfını, adaletini. Yani adil olmanın özelliğini görüyorsunuz. Koca bir halife, o döneme göre nerelere kadar hükmü geçiyor, yeni fütuhatlar yapılmış. Hac'a geldiği zaman onun yattığı yerler ağaçların altıydı diyor. Sen ise ne haldesin? Mansur kızıyor ve diyor benim gözüme gözükme. İşte bakın, zor durumda başına gelecekleri bilerek hak sözü söyleme. Yine mesela İmam Malik Cafer'e karşı tavrını koyuyor. Hakkı söylüyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. İmam-ı Azam olsun, ondan sonra bakıyorsunuz İmam Serahsi olsun. Hep böyle alimlerimiz hak sözü söylemişler, hak kelimeyi söylemişler ve bu şekilde de o en büyük cihadı yapmışlar ve peygamberin hadisinde müjdelediği vasfa ermişler elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac zamanı cemrelere taş atılıyor. Biliyorsunuz Akabe dediğimiz, şeytan taşlama dediğimiz yerler var Mina'da. Orada şeytan taşlama yerinde bazen duruyor ve nasihatler de ediyor sahabeye, dualar da ediyor. Orada Resulullah'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha eftaldır, hangi amel daha eftaldır, faziletlidir diye sordukları zaman Peygamberimiz de söylüyor, diyor ki hak sözü söylemek. Nerede? Ha, zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir yöneticinin huzurunda hak sözü söylemek Allahu Teala'ya karşı en büyük cihattır. Çünkü burada ne var? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emrir, kötülükten de sakındırma var ki bu en büyük cihattır diye ve en sevimli cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve şu var, yani senin kahrın var, gücün var, elinde sulta var, güç var, iktidar var. Ama buna rağmen gücünü Allah'tan alan, hakta alan, hakka dayanmış, Allah'a dayanmış, Allah'ın kelimesini, Resulullah'ın kelimesini haykırıp, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir insan var ki, o işte en büyük cihadı, en büyük fiili, en afdal faaliyeti yapmış oluyor. Allah bu tür alimlerin sayısını artırsın. Çünkü iki sınıf insan var ki, bunlar ıslah olursa, bunlar güzel olursa o toplum da güzel olur. Nedir bunlar? Ulema ve umera. Yani yöneticiler ve alimler. Bir toplumun ıslahı, güzelliği, düzgünlüğü bununla bellidir. Eğer umera yoldan saparsa, ulema dediğimiz alimler onları ne yapar? Yola getirmeye çalışır. Tebliğ yaparlar. Onları hakka çağırırlar. Kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Bu ikisi bozulduğu zaman o toplumda bozulur. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle toplum bu gibi durumlarda bu ikisine bakacak. Bunlar eşit orantılı. Biri yani olduğu zaman, bunlar güzel olduğu zaman toplum güzel olur. Bunlar bozuk olduğu zaman o toplumda ifsad olmuş, bozuk olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul hadisi ileyye estakahu. Bana en sevimli söz doğru olandır. Doğru söz, hak söz, güzel söz. Sadık söz ne demek? Hakka mutabık olan, gerçek olan, gerçekle aynı olan sözdür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre, yani ona sevimli geldiğine göre bize de bu sevimli gelecek. Bu nedenle bize nasıl doğru söylenmesini istiyorsak karşı tarafa da doğru olacağız. Halimiz de doğru olacağız. Sözümüz de doğru olacağız. Yani halimiz de kavlimiz de doğru olacak, düzgün olacak, Kur'an'a uygun olacak. Çünkü en doğru söz nedir? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman doğru konuşmak için, yanlış konuşmamak için Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'a mutabık olacak. Hal ve hareketlerimiz, sözlerimiz Kur'an'a mutabık olacak. Bununla birlikte diğer sözlerimiz de devamlı doğru olacak, düzgün olacak. Şaka bile olsa yalan söylemekten şiddetle kaçınacağız. Şaka bile olsa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, çünkü o bizim önderimizdir, rehberimizdir, en güzel örnektir, örneğimizdir. Şaka yaptığı zaman bile yalanı yok. Doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Mesela bir kadın çocuğunu çağırıyor. Diyor ki gel sana bir şey vereceğim diyor. Hani bazen anneler yapar ya, çocuğunu çağırır ki gelsin onu eve alayım veya başka türlü. Peygamberimiz o zaman diyor ki kadına, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamberimiz diyor ki sakın ha diyor, ona bir şey vermeyeceksen böyle bir söz söyleme. Yani çocuğu bile aldatmak için böyle bir teşebbüste bulunma. Bu nedenle Müslüman doğrudur, doğru sözlü olmalıdır ve hal ve hareketleri de doğru olmalıdır. Müslümandan yalan sadır olmayacak. Müslüman yalanı söylemeyecek, doğru sözlü olacak. Müslümanın özelliği, sıfatı, vasfı bu olacak ve herkes bir Müslümanı tanırken ve tanıtırken onun doğru olduğunu, doğru sözlü olduğunu bilecek. Çünkü Müslümanlar şahittir. Allah-u Teala Müslümanları şahit olarak yaratmış. Değil mi? Peygamberimizi de şahit, bizleri de şahit olarak yaratmış. Biz neye şahadet ediyoruz? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyoruz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü ve kulu olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şahit olarak gelmişiz biz. Şahit bir insanda doğru olmalı, dürüst olmalı ki onun şahadeti kabul edilsin. Bu nedenle Müslüman bizler doğru sözlü olacağız. Halimiz de doğru olacak, sözümüz de doğru olacak. Her şeyde doğrudan ayrılmayacağız, haktan ayrılmayacağız ve hak sözü söyleme noktasında gayret göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Çünkü bir kalpte hem kizip yalan hem de sadıklık olmaz. Yalan, bakarsın insanlar günümüzde öyle bir hale gelmiş ki diyor ki yalan söylemezsen işin yürümez. Yalancı olman gerek diye böyle birbirlerine bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Çocuklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. İşte meslek erbabı yetiştirdiği çıraklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar ki bu gerçekten üzücü bir durum. Biz her zaman için kendimiz de doğru olacağız, doğru sözlü olacağız ve çocuklarımıza da etrafımıza da hak sözü, doğru sözü söylemeyi tavsiye edeceğiz ve emredeceğiz. Çünkü bizim peygamberimiz bize ne buyuruyor? Diyor, bana en sevimli söz nedir? Doğru olandır. Peygamberin sevdiğini seveceğiz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediğini de sevmeyeceğiz, nefret edeceğiz. Peygamberimiz doğru sözü seviyorsa biz de doğru söz söyleyeceğiz ve doğru sözlü olacağız. Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Peygamberimiz yalan sözü sevmiyor ve biz de yalan sözü sevmeyeceğiz ve yalan da söylemeyeceğiz. Yalandan şiddetle kaçınacağız, uzak duracağız. Yalan her şeyi bozar. Bir şeyin temelinde yalan varsa yalan her şeyi çökertir, yıkar, perişan eder. Allah bizleri yalandan uzak eylesin, doğru sözlü müminlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programına kaldığımız yerden yani Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamların hayatından devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselam ile oğlunun ilk haccı ve insanların hacca çağrılışı. Kâbe yapılıp tamamlanınca Cebrail aleyhisselam geldi. İbrahim aleyhisselama onu tavaf et dedi. İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam her tavafta Hacer-ül Esved'i istihlam etmek suretiyle Kâbe'yi 7 kere tavaf ettiler. Makam-ı İbrahim'in arkasında 2'şer rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselam Safa ile Merve, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta yapılacak hac amellerinin hepsini onlara gösterdi ve öğretti. Akabe cemresine vardıkları zaman orada şeytan göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam birer birer 7 kere tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan orta cemrede de göründü. Cebrail aleyhisselam yine tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam yine 7 kere birer birer tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan en son cemrede de tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam 7 tekbirle ona 7 taş daha attı. Şeytan kayboldu. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla birlikte Meş'ar-ı Haram'a daha sonra da Arafat'a gitti. Cebrail aleyhisselam orada İbrahim aleyhisselama gösterdiğim hac amellerini öğrendin mi diye 3 kere sordum. İbrahim aleyhisselam da her soruşunda evet dedim. Bunun için oraya Arafat denildi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama haccı insanlara seslenerek bildir dedi. İbrahim aleyhisselam ne diyerek bildireyim diye sordum. Cebrail aleyhisselam ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir. Bunu 3 kere tekrarla. İbrahim aleyhisselam yüce Allah'a ya Rab benim sesim insanlara nasıl yetişebilir diye sordum. Yüce Allah sen seslen onu insanlara eriştirmek bana düşer buyurdum. İbrahim aleyhisselam makam-ı İbrahim diye anılan iskele taşının üzerine dikildi. Taş yüksele yüksele dağlardan uzun ve boylu oldu. O zaman ovası, dağı, karası, denizi, insanı ve cinni ile bütün yeryüzü daraldı, dürüldü, derlenip toplandı. İbrahim aleyhisselam da parmaklarını kulaklarına tıkadı. Sağa sola, doğuya ve batıya doğru yönelip, ''Ey insanlar, Rabbiniz bir beyt edindi ve onu hac etmenizi size emrediyor. Ey insanlar, Atik Beyt'e, Kabe'ye hac etmeniz size farz kılındı. Ey Allah'ın kulları, Allah'a itaat ediniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diyerek seslendi. İbrahim aleyhisselamın sesini işiten her şeyden, taştan, ağaçtan, tepeden, topraktan, her taraftan ''Lebbeyk Allah'ım buyur emrine amadeyiz, sana itaat ediyoruz Allah'ım.'' sesleri yükseldi.

İbrahim aleyhisselamın davetine insanlardan ilk icabet edenler cürhemiler oldum. İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam o zaman Mekke'de bulunan cürhemi halkıyla birlikte hac ettiler. İbrahim aleyhisselam Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Geceyi orada geçirdim. Sabah namazını da orada kıldırdıktan sonra hep birlikte Nemire'ye gittiler. Arafat'ta bugün İbrahim Mescidi'nin bulunduğu yerde öğle vaktinde öğle ile ikindi namazını bir arada kıldırdı. Sonra halkı Arafat'taki vakfe yerine götürüp vakfe yaptırdı. Güneş batarken onları hep birlikte Müzdelife'ye getirdi. Orada akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde kıldırdı ve orada kalındı. Sabah namazını erkence kıldırdıktan ve Müzdelife vakfesini de yaptıktan sonra halkı Mina'ya getirdim. Cemrelerin nasıl atılacağını onlara gösterip öğrettim. Bütün hac amellerini yaptırdıktan sonra kendisi dönüp Şam'a gittim. İbrahim aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelir hac ederdi. İbrahim aleyhisselamın zevcesi Hazreti Sare ile oğlu İshak aleyhisselam da Şam'dan gelip hac farizasını yerine getirmişlerdir. İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler, ömürlerinin sonuna kadar orada Allah'a ibadet ve taatla meşgul olurlardı. Böylelikle hacca gelip vefat eden peygamberlerden 99'unun makamı İbrahim ile Zemzem arasındaki yerde gömülü bulunduğu ve 70 peygamberin Mina'daki mescitte namaz kıldıkları da rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in Kabe hakkındaki açıklaması. Kabe'nin yapılışı İbrahim ve İsmail aleyhisselamların yüce Allah'tan dilekleri ve haccın insanlara ilanı Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Şüphe yok ki insanlar için tesis edilmiş olan ilk beyt, Bekke'deki o çok mübarek ve alemler için hidayet olan beyttir. Onda açık alametler makam-ı İbrahim vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı inkar eder, tanımazsa şüphe yok ki Allah alemlerden gani ve müstağnidir. Hani İbrahim o beytin Kabe'nin temellerini, duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da her ikisi de şöyle dua ediyordum. Ey Rabbimiz! Tarafımızdan sana sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen sensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. İbadet edeceğimiz yerleri, hac amellerini bize göster, öğret. Tevbemizi kabul buyur. Çünkü tevbeleri en çok kabul buyuran ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin. Ey Rabbimiz, onların, o soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, hikmeti öğretecek, kendilerini şirkten, kötülüklerden iyice temizleyecek bir peygamber de gönder. Şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her şeyi yerli yerince yapan sensin. Bizim Kabe'yi insanlar için bir toplanma, sevap alma, emniyet ve selamet bulma yeri yapmış olduğumuzu hatırlayınız. Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz. İsmail ile İbrahim'e, beytimi tavaf edenler, ibadet maksadı ile orada kalanlar, rükû ve sucud edenler için titizlikle temizleyiniz diye emretmiştik. İbrahim,
Ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır diye dua etmiştim. Allah da kafir olanı da kısa bir zaman için yararlandıracağım. Sonra onu cehennem azabına zorlayacağım. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştu. İnsanlara haccı ilan et. Gerek yaya olarak gerek her uzak yoldan zayıflamış develer üzerinde sana gelsinler. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den doğan oğulları. İbrahim aleyhisselamın ilk ve büyük oğlu İsmail aleyhisselam olup, ikinci zevcesi Hazreti Hacer'den doğmuştu. O zaman İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğlu olan İshak aleyhisselam ise ilk zevcesi Hazreti Sare'den doğmuş olup, o zaman İbrahim aleyhisselam 100 yaşında idi. Hazreti Sare'nin vefatı. Hazreti Sare 127 yaşında iken Kenan topraklarında zorbaların karyesi olan Habrun'da vefat etti. Vadil Kura ile Şam arasında bulunan Habra veya Habrun, Beytül Makdis karyelerinden olup Halilur Rahman diye anılır. Hazreti Sare vefat edince İbrahim aleyhisselam onu gömmek üzere bir yer ararken Habra nahiyesinde oturan, kendi dininde bulunan Safvan adındaki bir adamla karşılaştı. Ve ondan 50 dirheme, ki o asırda bir dirhem 5 dirhemdi, satın aldığı yere Hazreti Sare'yi gömdü. Vefat ettiği zaman kendisi de oraya gömüldü. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın zevcesi de, sonra İshak aleyhisselam da, İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam da, Yakup aleyhisselamın zevcesi İlya da oraya gömüldüler. İbrahim aleyhisselamın Katura ve Haccun'la evlenmesi ve bunlardan doğan çocukları. Hazreti Sare'nin vefatından sonra İbrahim aleyhisselam Katura veya Kantura binti Yaktanullul Kenani ve Haccun ile evlendi. İbrahim aleyhisselamın Katura'dan 4, Haccun adındaki hanımından da 7 çocuğu doğup çocuklarının sayısı 13'ü buldum. Başka rivayete göre Katura veya Kantura'dan 6, Haccun'dan da 5 oğlu doğdu. Katura'dan doğan çocuklar: Zimran, Yokşan, Medan, Medyan, Yeşbak, Şuah. Haccun'dan doğan çocuklar: Keysan, Feruh, Ümeym, Lutan ve Nafes. İbrahim aleyhisselamın çocuklarının ülkelerde dağılmaları. İbrahim aleyhisselamın Kantura'dan doğan oğullarından Medan ile Medyan, Medyan toprağına yerleştiler. Ve bunlardan dolayı oraya Medyan adı verildi. Yokşan'ın çocukları Mekke'ye gelip yerleştiler. Öteki çocuklar ise başka ülkelere gidip oralarda yerleştiler. Ve İbrahim aleyhisselama, "Ey babamız, İsmail ile İshak'ı senin yakınında ve yanında bıraktın. Bizlere ise şu gurbette ve yabancı illerde yerleşmemizi emrettin," dediler. İbrahim aleyhisselam, "Ben öyle yapmakla emrolundum," dedim. Onlara Yüce Allah'ın isimlerinden bir isim öğretti ki onunla yağmur ve yardım dileğinde bulunur, yağmura ve yardıma kavuşurlardı. Onlardan bazıları da Horasan'a varıp yerleştiler. Hazerler gelip onlara, "Bunu size öğreten yeryüzü halkının hayırlısı ve hükümdarı olmaya layıktır," diyerek onların krallarına Hakan ünvanını verdiler. İbni Habib'e göre İbrahim aleyhisselam Horasan'a gidip yerleşen oğulları Medan, Eşbak, Şeuh olup bunların orada nesilleri çoğalmış ve Horasan Türkleri de bunların soyundan gelmiştir. Müzik
İbrahim aleyhisselamın vefatı. İbrahim aleyhisselam Kenan ilinde hastalanıp 175 veya 200 yaşında bulunduğu sırada vefat etti. Habrun tarlasından satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere kendisi de oğulları İsmail ve İshak aleyhisselamlar tarafından gömüldü. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Halilur Rahman diye anılan bu yer ile Kudüs arasındaki uzaklık bir merhaleye yakındı. İbrahim aleyhisselamın vefatında İsmail aleyhisselam 89 yaşında idi. İbrahim aleyhisselama indirilen sahifeler. Yüce Allah tarafından İbrahim aleyhisselama indirilmiş olan 10 sahife Ramazan'ın ilk gecesinde indirilmişti. Bunların içindekiler emsal, kıssalar, ibretli sözler ile Sübhanallah diyerek Yüce Allah'ı tesbih ve tenzih, La ilahe illallah diyerek tevhid, Elhamdülillah diyerek ona şükür etmekten ibaretti. Ashab-ı kiramdan Ebu Zerril Gıfari der ki, Ya Resulallah, İbrahim'in sahifelerinde neler vardı diye sordum. Hepsi meseller, ibretli sözler idi. Şöyle ki, ey saltanat verilen, sınanan, aldanan kral, ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim. Fakat mazlumun duasını benden gevir çeviresin, mazlumun bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem. Onda şöyle meseleler de vardı. Aklına mağlup olmadıkça akıl sahibinin belli saatleri olmak. Bir saatini Rabbine dua ve münacata, bir saatini Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde durup düşünmeye, bir saatini geçmişte işlediklerinden ve gelecekle işleyeceklerinden kendisini sorguya çekmeye, bir saatini de helalinden yeme, içme ihtiyacını karşılamaya ayırmak gerekir. Yine akıl sahibine gerekir ki, üç şey için ahirete hazırlanmak, geçimini düzene koymak, haram olmayan şeylerden yararlanmak için olmadıkça bir yerden başka bir yere göç edip gitmemektir. Yine akıl sahibine yaraşan, zamanına basiretle ibret gözüyle bakıcı, işini önüne katıcı, dilini koruyup tutucu, kelamını azaltıcı olmaktır. Ya Resulallah, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde bulunan şeylerden Yüce Allah'ın sana indirdiği bir şey var mıdır diye sordum. Ey Ebu Zer, okusana. Hakikaten iyi temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını ahiretten üstün tutarsınız. Hiç şüphesiz bunlar önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır, buyurdu. İsmail aleyhisselamın vasiyeti ve vefatı. İsmail aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını kardeşi İshak aleyhisselama vasiyet etti. İshak aleyhisselam da ağabeyinin bu vasiyetini yerine getirdim. Babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra İsmail aleyhisselam da vefat etti. Hicr'de gömülü bulunan annesi Hazreti Hacer'in yanına gömüldüm. İsmail aleyhisselam vefat ettiği zaman 137 yaşında idi. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yaradan, kırk zincirle vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvar.

والكافرون لهم عذاب شديد.

فنادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

أتهم ساء ما يحكمون فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

0: Kur'an-ı Kerim hatmi 25. cüzü dinlediniz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

dediğinde ayaklarımı kesip vermiştim sana. Bunu da yaz bir köşeye. Bana uzun mektuplar yaz demiştim. Parmaklarımı yollamıştım sana bir zarfın içinde. Nasılsın demek ha? Eserini görmüyor musun? Şükür ki yaşıyorum öyle mi? Sen buna yaşamak mı diyorsun? Bir leyleğin kanatlarını örüyorum göz bebeklerimden. Bir karıncanın ayaklarını diledim, elemime üşüştü melekler. Kaldıramadım yaşadıklarımı. Bağışla ve unut beni. Bağışla ve unut. Ben öyle yaptım. Unuttum hepimizi. Kalbimde bir adam var dedim sana. 7 tane kapı kapattı üzerine kalbimden 7 kere. Yüzümdeki ölüleri topladım bıraktım kapısına. Biliyordu parmaksız olduğumu ve ayaksız olduğumu. Her şeyimin sende kaldığını, benim de sensiz olduğumu biliyordu. Dur demedi, unut demedi, gel demedi, çök dizimin dibine demedi. Bağışladım onu, seni, beni, diğerlerini. Sonra da unuttum hepimizi. Sen de unut. Yaşarken ölmek istemiyorsan unut beni. Ben yaşarken öldüm hep hatırlamaktan seni. Unut beni. Ben öyle yaptım çünkü. Unut.

0: davet.
1: Artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

0: Gönlümüzden gönlünüze
1: bir
0: davet radyo geldi.
1: Aldı, götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuk. Söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuk? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden. Bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun ey yetim çocuk.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
2: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: gece damlıyor içime siyah.
1: Gönlümüzden
0: siyah,
1: gönlünüze
0: yakında
1: Davet Radyo.
0: Vücudumu kaplayacak, kalbimde Süveydalar.